Şuwun 2026-njy ýylyň 4-nji sentýabry anna. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky goýberişimiz 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gyýyka tolkundan gün eferde dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goýberişimizi çanagan tenor arkaly Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7.30'da çenli Türk saat 4A'dan 10.092 MHz yığılıklardan garizontal polarizasyadan qaytadan dinləyip bilərsiniz. Hormatlı dinleyiciler, oyverşimizin buğun kısanına daşarı yurt havarlarını, Türk dünyasının danaları ve sesli qollun matlı tapqırlayın gepleşiklerimizi dikkatinize yetirir. Oyverşin buğun kısanını tayyarlanı alıp bariyan Murat Toylu teknik işgərimiz aslı yıkılmaz.

İyileşler. İlki havarlar bilen tanış ediyaz. Öngüylen havarların qıytqaça mazmunu. İsrail'e çap edilen gazetlerden biri Amerikalı yaşların bergülerinin İran bilen sevişmeklerinin övedinine geçilmelidigini yazdı. Şeyle hem Türkiye, Türk yaralı güçlerine atılan töhmetler sebepli Avrupa parlamentine berk reaksiya bildirdi. Voleybolçu gıyılar yarım finala katlaşmağa hukuk kazandı. Edilleşler inni şu ve beylik havarların dolu mazmununu dikkatinize getiriyaz. İsrail'in metbuotunun dartkınlık dörüdün teklifi. Amerikalı yaşlar bergilerinin övüdüne İran bilen sevişmeğe uğradılmalı. İsrail'de neşir edilen Jerusalem Post gazetinde çap edilen analiz makalı ulu dartkınlığa sebep bolli. Kanada'nın yaralı güçlerinin dıyıncalıştaki ofisyer A.G. Jeff'in avtarlığına çap edilen makalada Birleşen Ştatların bergili yaş ilatına İran'a karşı geçirilmeyi ehtimal kuryer operasyasına katlaşmaklarının ögödünne bergilerini geçmeklik teklif edildi. Makalada İran'a karşı alınıp barlayan uruşta dünya hava hücumları bilen yeniş kazanılmazlıktığı, yurdun batılıp alınmalıdığı ve onun için 1,5 milyona kolay eskerin getirilmeğinin zerurduğu öngötürüldü. Aşa taşı İsrailli ministrin pespel meylnaması, Gaza'dan 1,8 milyon Palestinli etnik Kıtay'dan saplanmalı. İsrail'in Aşa taşı Milli Hovsuzluk Ministri ve Yevrey Güyücü Partiyatının lideri Itamar Ben-Gvir, Gavvasınakı Gaza'da yaşayan 1,8 milyon Palestinliğini 7 yılın devamına meyletin göç adı bilen sevetten çıkarmağı maksat edinyen meylnamanı ilan etti. İsrail'in metavarları ora Ben-Gvir, kolaylap geliyen saylav kampanyasının çağınına geçiren metbuğat yığınağına çekiliş 710 atlandıran meylnamasını tanıştırdı. Meylnama 3. yurtlara yerleştirilecek Palestinler için maliye seriştelerinin bölünüp verilmeğini ve bu meylnamanı dolandırmak için yürüyüşte ministerliğin dörüdülmeğini göz önüne tutuyor. Yılla 1. yılla 250 bin, 3 yılın devamında 1,1 milyon, 7 yılın devamında oldu cemi 1,8 milyon Palestinliğinin Gaza'dan çıkarılmağı nazarda tutuluyor. Argentina'nın prezidenti Milei, Falkland meselesindeki özgürlüş yeli bizim behvidimizi ösyar dedi. Argentina'nın prezidenti Javier Milei, Falkland Malvin adaları babattaki öz ihtiyarlık talaplarına özgürlüş şemalının Argentina'nın behvidini ösyanığına aitti. Milei, resmi Washington'un Britanya ile devam edeyen sevitliğin düşünüşmezlikte bir taraflık pozisyasını kaytadan telcermeğe tayardığını görküzeyenliğine ön sütçekti. Milli teleyayılımda halka yüzlenen Milei, Unorta Atlantik ummanına yerleşen ve Britanya'nın gözevçülüğündeki adalar var da, dünyada bizim talaplarımızı kollayan tere devur başlan yerdiydi. Britanya ile Argentina adaların öz ihtiyarlığı sebepli 1982 yılda sevişipti. Open AI uloncuları seçirip seçip almak için tere AI modeli GPT-6 Astra'nı ulanmağa hüdürledi. ChatGPT'ni işlep diden Open AI kampanyası özünün en son kuva kamil emeli an modeli GPT-6 Astra'nı belli müşterilerin ulanmağına hüdürlemeye başlandığını haber verdi. Kampanya taze modelli hopsuzluk tevekkülçülüklerini en aşağı çağa düşürmek için zirur olan çarelerin görülündüğünü malum etti. OpenAI'ın prezidenti Greg Brockman, metbuğat vekillerine veren beyanatında şeyle derecedeki kamillikte hopsuzluk ileri tutulayan en esası uğur olmalı deyip belledi. Kampanya Thomas aylarına sıyınağından geçirilen İki modelin AI platforması Hugging Face'de yüze çıkan düzgün bozulma koşuluşmağından son modeli kamilleştirmek boyunca işlerini iki hepte mühlet bilen tohtadıptı. Türkiye Avrupa Parlamentine berk reaksiya bildirdi. Türk yaralı güçlerine atılan töhmetleri yazgaryaz. Türkiye Avrupa Parlamentine Kipr meselesinin üstü bilen Türk yaralı güçlerini nişan alayan ve Töhmet görünüşündeki yadigarlık taslamasına maliye seriştelerinin bölünüp verilmeyi hakkındaki teklifi yazgardı.
Pensiyon ve onu Türkiye'nin dışişleri ministerlerinden verilen beyannamada, günorta Kipr Rum

Tunduruşunun öňe sürýän tezislere taryhy hakykatlary ýöýýär we syýasylaşdyrýar diýilýär. Şeýle hem beýannamada Ýewropa Birleşiginiň düzümleri Kipr meselesiniň çözülmegine goşan goşmagyň deregine tarapsyzlyk we adalet ýörelgelerinden daşlaşýar. Günorta Kipr Rum dolandyryşynyň propagandasyna laýyklykda iki jemgyýetiň arasyndaky ynamy hassa pesa gaçyrýar diýdi. Ve son kahvarmız. Voleybolçu gıydılar yarım finala katnaşmaya hukuk kazandı. Türkiye'nin milli yığında Zenan voleybol komandası Germanya'nı 3-1 hatavını uttu. Filenin sultanları adlandırılayan 2026 Avrupa Çempiyonatı'nın çeyrek finalına dün akşam Germanya ile bahsleşti. Bahsleşini 3-1 hatavını utan Türkiye'nin milli yığında Zenan voleybol komandası şeylilikte yarım finala çıkmağı hukuk kazandı. Türkiye'nin milli yığında Zenan voleybol komandası yarım finalla 5. sentyavrda Serbiya'nın milli yığında Zenan voleybol komandası bilen bahsleşer. Hormatly radio dinleyijiler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlary bilen tanış bolunuz.

Edil illeser Türk dünýäsiniň danlary atly gepleşimiň nowatdaky täze sanyna biz ýene de siziň bilen birlikde gepleşimiň şuňky täze bölümine Amasiýanyň köňül kandili Piri Baba atly temanyň üstüne durup geçmek isteýäris. Hormatly nejer inni bolsa halkara atnaş kırvancı bilirmen Dr. Cemil Doğuç İpek'in şuunki temadilen bağlı sinnesin dikkatinde yitirmekçi. Anadolu toprakları tarihin doğamına köngül erlerin nepesilen mayalanı. Şol erinlerin biri kem 15. asırda Amasya velayetinin Merzifon şehrine yaşap geçen Piri Babadyr. Pir Baba Türk sopçuluk däwriniň görnükli wekillerinin biridir. Galanlar aýratynykly deruş hökmüne tanalypdyr. Onuň türk şahsiýeti Horasan erenlerinden başlan ruhy zynjyryň Anadolulaky dowamydyr. Aslynda Pir Babanyň Hoja Ahmet Ýasawynyň Anadola iýeren deruşlarynyň birdigini aýdyp geçýär. Ol halkyň ýüregine Horasandan gelen mübarek pir hökmüne ýatlanyp geçilipdir. Anadolu'nun türkleşmeği ve ıslanlaşmağı oyunca ruhu yol görkeden erenler kervonun düzümüne öz oranı alıptır. Pir Baba'nın durmuşu Türk soğupçuluğunun sabırlığı, süygüsü ve kudret ehlenlerle bedeliptir. Pir Baba Merzifon'a bir dergah kurup ömrünün köp bölüğünü ol yerde geçiriptir ve bilim çarlarını amıra aşırıptır. Bu dergah hem ruhi bilim merkezi hem de cemiyetçilik kraydaşlığı institutu hükmünde hizmet ediptir. Hakikatten hem Amasya'nın tarihçisi Hüseyin Husamettin, Piri Babani Merzifoni kalkınıranların biri hatap ber. Piri Babanın dergahı sol dövrün adımlarına anam ve umut dörüden merkez bolupdur. Garipların, karınlarının doyan, seyahatçıların, galyan ve ecer çekkenlerin şıpa gözden bu tekke Türk ıssam şehir durmuşunun ayrılmaz elementlerinin birdi. Onun Merzifon'un kalkındırmağı dini bir fizika kuruluşun del, eytem yüreklerin kalkınışı hem anlı diyar. Şelilik bilen Piri Baba'nın kömögü bilen Merzifon halkının aratına azabiyelik ve ruhu cevesi güyşenli. Halkın aratına dillen ile yayran Piri Baba'nın hoşniyetliği sözü sosyal paragatçılığın ve raydaşlığın nişanına ügürlü. Pir Baba'nın halk aratına koyan hormatı, tevrevinne emele giren hekaylarla hatam güyşenli. Pir Baba görküldan hormat aradan çıkan soňam dowam etdi. Onun guburi Merzifon'un tekki etrapçatına beýik depäniň üstüne yerleşer. Dört burç meýinlamasy, bir gümmezli ve iki gatly arkitekturasyň tapawutlanýan bu guruluş hem aranmak hem de meçit bolup hyzmat edýär. Pir Baba'nın kuburunun yerleşen aramak bölümü

aşağı qatdı. Mehmanların doğa dilek edən yerleri bolsa, yukarı qatda yerleşen quburun içki divarları geçki Osmanlı eserlərinə maxsus oğudun naşlarla bezilibdir. Divarlarda, alabarda, yani deruşun paltası, tesbi ve Hazreti Ali'nin qılcı olan Zülfikar'ın şekilleri, ortasında asılan bir keşkul, yani deruşun qadını şekillendirilibdir. Aramayakın gerilgesine bu yere tüyüs yürekten ve hormatla girin. Pir babanın quburuna bu yerde ziyaret edin, deyip öğüt nesihat berler. Bu hem ziyaret etikasının bir bölüğüdür. Pir babanın quburu asırlar boyu bir neçgedik abatlandı ve şun kün içinde korunup saklandı. Esas hanım 1906 yılda geçen dikeldiş duvarına içerki divar suratları tazelendi ve ahir sonu 1977 yılda kadınlar baş müdürlüğü tarafından giyinişen görünüşte abatlandı. Hazır kıvatta quvur ziyaret edilen yerdir. Yerli ilattan ve tuğruktaki sevittlerden gelen adamlar tarafından ulu kızıkkınma bildirilir. Her yıl Esas hanım Hıdır İlyasiyalı bahar günlerine, Muharram ayının ahırına ya da kandil gecelerine Pir Baba'nın ibadethanesi gelen mihmanlardan doluyar. Ziyaret edilen adamlar quvurun tuğruğunda doğa dilek ediyorlar. Hayvanları kurban ediyorlar ve garip kasalara paylayarlar. En çeme asır devam edip gelen bu ziyaret medeniyeti Anadolu halkının yüreğindeki mübarek adamlara olan sevgisinin aydın beyanıdır. Merzifon'un çağları Pir Baba'nın kudretleri hakkında ellerinden rivayetler hikayeler eşitip ulayarlar. Pir Baba'nın hatiratına deyip Allah dua dilek ediyorlar. Bunların ehliyeti Pir Baba'nın at avrayı iyi olan ruhu durmuşunu ve halkın aratınakı hormatı görküdüyar. Pir Baba'nın yaşan dövrü Sopçuluğun Anadolu'nun dürlü şahalarıyla kök kuran dövrüdür. Ahmet Yasavuy'dan ve Hacı Bektaş Veli'den kalan miras bir taraftan Pir Baba'nın ve şuna mengeş sopuların üstünün halka ağırlaştı. Beylik taraftan masa Halveti'ye ve Bayramiyali kurumaçılıklı mekteplerin üstünün giyin geografilere yayladı. Anadolu soğukçuluk, şehir yaşayıcılarıyla oğulları, dolandırıcıları ve yönüköy adamları tapağıtlandırmadan yürekleri birleştirip, bu türlü şahalar arkalı cemiyetin her bir bölümüne ağırlaştı. Sözümün ahırına Pir Baba'nın durmuşu ve mirası bize Anadolu Türk İslam soğukçuluğunun canlandırıcı gücünü görküdüyar. Hazır kıvatta onun quburuna ziyaret edenler dine bir tarih şahsiyetin hikayesini dinlemen, isim, öz kökleri ve medeni mirası barada çoğur düşünceni tazeleyer. İli İlleşer, halkara katnaşkar oyunca bilirmen Dr. Cemil Doğuş İpek tarafından tayarlanan gepbeşimizin şuunki tazı bölümünü Amasya'nın Köngül Kandili Pir Baba adlı temanı dinlediniz. Öňümizde kepde täze bir gün tertipde duşmak umidi bilen hoş sağ bolun.

Hergün sport sahalarına ulanılayan ılgav yolunun geçmişini biliyanız mı? 1800-ci yıllarda tutsoğlar günü 6 saatlap şu encamlarda işlettirilirdi. Olar tas

Everest dağının yarısına den belentliğe çık yardılar. Kıynama kuralından fitness kuralına. Ilgau yolunun karanlık tarihi haqtaki podcastımız başlayar. Salam. Ilgau yolu ayrıtınla sport ile meşgullun adamların ayrılması maşıklarının biridir. Her iki vaqtta sport zallarının en meşhurlarının biri olan kuralın geçmişte tutsoğları cedalanırmak için ulanılığını biliyeniz mi? Şu gün biz candan bilgici Naz İrem Üstündağ'ın TRT Haber için tayyarlan makalasına esaslanıp Ilgau yolunun kızıklı tarihine seyir salmak için. Ilgau yolu 1800-ci yıllarda Angliyada tutsoğları cezalanmak maksadı bilen oylanıp tapılıyor. Çol devirde İngiliz tutsoğhanalarına şeritler ören ağırdı. Ölüm cezası ve sürgün en köp ulanılayan cezaların hatarındadı. Tutsoğlar olsa ağır şeritli kameralarda üzüngülükte saklanıyordu. Bu yağdayı ütkötmek istilen kevr meyletinler tədə çözgütleri gözləb başlayarlar. Şu neticesində ılğau yolu yalı tədə usullar peyda olyar. Ilgau yolu 1818-ci illa İngiliz injineri Sir William Cubitt tarafından oylanıp tapılyar. Yönü onun maksadı sağdın durmuş ya da horlunmak derli. Ilgau yolu ceza ve mezburu zehmet terişteti hükmününe taslanıptı. Cubitt, St. Edmund tutsoğhanasının akı tutsoğların vaqtını hareketsiz geçiriyenliğini görüp, ütköşük bir pikri yüze çıkıyar. Tutsoğların beden gücünü hem önümçülükte peydalanmak hem de cezasını hasta ağırlaştırmak mümkün deyip hatap ediyar. Şerilikte ilkinci ılgau yolu dürüdülyar. İlkinci görünüşü öz okunun daşından aylanyan epet silindire mengdeyardı. Bu topar tutso devamlı hareket edip bu ulgumu aylayardı. Bu kural yönüköy ılgaudan has köp baskançağa ilgiderli çıkmağı yada salyardı. Tutsoğlar, dursolar yıkılacaktıkları için üznüksüz hareket etmeğe mecbur olyardı. Emele gelen energiya buğday üvemekte, su çıkarmakta ve mağdanları havalandırmakta ulanılyardı. Kıskaça aydılanına tutsoğlardan başka hemmeler peyda görüyardı. Dolu dereceli eziyet. Oylap tapılanından son 10 yılın devamına takminen 50 İngiliz ve sonuçta da Amerikan tutsoğhanası ılgau yolunu ulanmağa başlayar. Victoria devrinin adamlarının en çemesi bunu tutsoğhanalardaki boşluğun ününü alayan peydalı çözgü tökmününü gördü. 1875-ci yılla kevr yerlerde ılgau yolu tutsoğhananın düzgün tertibindeki ulu ösüş hükmününe hasiyetlendiriliyar. Tutsoğhananın şertlerini kovulundurmak cemiyeti olsa bunu ününü alıcı ceza deyip adlandırıyardı. Pikir şeyledi, ılgau yolunu geçen adam cinayet etmeye hettedip bilmez. Her gün Everest'in yarısına çıkardılar. Çaklamaları göre tutsoğlar günne takminen 6 saatle bu ulgamlarda işledilirdi. Bu olsa ortaça 1500 bilen 4200 metre çenli büyüklüğe çıkmağa denli. Başka bir sözlüden aydılanına 4267 metre Everest dağının tas yarısına dengeliyar. Cubitt'in bu taslaması kıyısı vaatta İngiliz İmperiyası'nın çayaklarından çıkıp Amerika'da hem giyinlen yayrayar. Yönü heptenin 5 günü az imitlilen utkoşan bu ağır zahmet en çeme tutsoğun şikayetlenmeğine sebep oluyar.
ылғау яғли соңлығы үлен 19-ші асыр тұсауханыларын нақи ағыр шертлерін нышанына өгірлер. Нетижеде 1898-ші жылы оның

0: kullanılmağı qadağan edilir. Qıynama quralı ıyrına dolanlı. Bu sefer başka maksat bilen. 1911 yılda Birleşen Ştatlarda patent alan ılgav yolunun lukmançılık maksatlı ulanılışı has son başlayar. 1952 yılda Dr. Robert Bruce kardeşleri bilen geçiren sınavların neticesinde bu kuralı sağlık ulgomuna uygunlaştırıyor. Bruce'un işleri hazır kıvatta Bruce protokolü adlı yürek bağırlıklarının esasını düzüyor. 1960 ve 70 yıllarda kardiyo maskları meşgur olundan son ılgav yolları ilk spor zallarına son olsa öylere giriyor. Şelilikte bir vaatların ceza ve mezbur zähmet kuralı təsin yağdayda sağdın durmuşun nişanlarının birini öğrülüyor. Hazırkı spor zallarına ulanyan ılgav yolumuzun şeyle qaranqı geçmişinin bardığını bilyardınız mı? İnniki podcastımızda duşuş yancak. Sağlıkta görüşelim.
1: Dünyanın çar tarafına, günün her sağ adına TRT Türkiye'nin sesi sizin üreniniz.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Turkcell 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Türk düğünüsünün beyneler.
1: TRT'nin Türkiye Ünü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hatford, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondoy ile TRT-Kırgız-Çekit.com web paragızga bardık maalımatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz da Turquia.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glas otna Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye öne radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastörü Ankara. Bugün Cuma, Milad 2026 yıl September ayının 4.sü, 1405. Koyaş yıl Sümbüle ayının 13.sü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berletken Özbek dilide geçtirişlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ilo 7 yarım orası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ilo 9 orası da, görünüş vakti bilen ise saat 4 ilo 4 yarım orası da kısa tolkun 25 metr 11.765 kilo sorkalıkın yaşınız mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Türkiye'nin koy radyo des.
1: Zbor va glas od na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
3: İt Türkiye Hangya Radyoya.
4: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Yesmek Toş Konu ve Heykeltaroşluk Ustaxanası. UNESCO'da Türkiye'nin izleri seferimizde bugün yönelişimizin Gaziantep'nin İslahiye Tumanı'na. Minglab yıl aldın toşlar insan kolu bilen sanatka aylangan acayip bir tavlit merkezi tomon buramız. Toşluk bir yon bağırının üstüde, bazısı henüz bir toş blok kalıda, bazısı arslan yok ki sefneks yani hayvan haykali şeklini ala başlayan yüzlab asallarının kalıbları. Bu yersin yasmak toş konu ve heykel toroşik ustaxanasıdır. Anadolu'nun boy arkeolojik mirasının en özüge xos namunalardan biri bo'lgan yasmak yolg'izgina o'rtaga chiqarilgan asarlari bilan emas, balki antik davrlarda toshning kondan chiqarilishdan tortib haykalga aylanuviga qadar bo'lgan tavlid jarayonini ko'rsatib berishi bilan ham katta ahamiyatga ega. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasi 2012-yildan beri UNESCO'ning dunyo merosining o'tkinchi ro'yxatida madaniy meros sifatida joy olgan. Yasmak Gaziantep'nin İslahiye tumanının takriban 23 kilometre cünüp şarkıda Yasmak mahallesi yakınıdaki Karatepe'nin garbi yon bağırları da joylaşkan. Mintaqaning sıfatlı bazalt manbaları. Bu yerini kadimgi zamanlarda katta çidam çimde toş ve haykal tavlidi uçun cüda kolay bir merkezge aylantırgan edin. Bugün bu mintaqada yüzlab haykal, oyma ve memorlik porçalarının kalıpları mavcud. Ularının orası da aynıysa eşik arslonları, hayvan haykallar öltürgen ve kanotlu arslonlar bilen türlü xil oymalar dikkatini tortadı. Şuna yakınım, bu asallarının katta kısmı tavlidinin türlü bozkışlarda yarım kalgan. Yasmakını tengsiz kılgan hususiyetlerinde biri hem şudur. Bu yerde yolg'izgina bitgan san'at asarları bilan emas, balki minglab yil oldingi tavlid jarayonining izlari bilan ham ro'para kelamiz. Yasmakning tarixi borasida olib borilgan tadqiqotlar ham vaqt o'tishi bilan yangi ma'lumotlarni o'rtaga chiqardi. UNESCO'ga 2012-yilda taqdim etilgan o'tkinchi ro'yxat dosyasida bu ustaxonaning ayniqsa kichik Hitit davlatlari davrida miloddan oldingi 9-chi va 8-chi asrlarda faoliyat ko'rsatgani taxmin etilgan edi. Lekin so'nggi yillarda olib borilgan yangi arkeologik tadqiqotlar yasmakning o'tmishining taxmin etilganidan ham qadimroq, ya'ni Hitit imperatorligi davrlariga borib taqilishi mumkinligi haqida ma'lumotlarni o'rtaga qo'ydi. Shuning bilan yasmak endi faqat muayyan bir davrning haykaltaroshlik ustaxonasi emas, balki Anatoliyning tosh ishlash va haykaltaroshlikning uzun muddati an'analarini tushunishga hissa qo'shadigan kengroq bir arkeologik mintaqasi sifatida o'rganilmoqda. Ilmiy ishlar davom etar ekan, yasmak tarixi haqida ma'lumotlarimiz ham rivojlanishda davom etadi. Xo'sh, yasmakni UNESCO nazaridan bu qadar qimmatli qilgan narsa nima? Buning eng muhim javoblaridan biri tavlid jarayonining o'zida yashiringan yasmakda toshning kondan chiqarilishi, munosib bloklarning tayyorlanishi, xom shakl berilishi va haykal qolibini yaratilishi kabi turli tavlid bosqichlarining izlarini bir joyda ko'rish mumkin. UNESCO'ga taqdim etilgan dosyada ham bu xususiyat alayda ajratib ko'rsatilgan. Chunki yasmak qadimgi zamonlarda katta tosh bloklarining qanday ishlanganini va u davrdagi san'at bilan tavlid texnologiyasining qaysi darajaga yetganini tushunishimizga yordam beradi. Boshqacha aytganda, bu yer faqat haykallar namoyish etiladigan joy emas, balki minglab yil oldingi tavlid bilimini bugun ham o'qish mumkin bo'lgan katta bir ochiq havo ustaxonasidir. UNESCO baholashida ko'zga tashlanadigan boshqa bir xususiyat esa yasmakning madaniyatlar aro o'z aro ta'sir izlarini o'zida saqlaganidir. Bu mintaqada
Hitit san'at an'anasining davomi ko'ringani kabi vaqt o'tishi bilan atrofdagi turli madaniyatlarning san'atga bo'lgan ta'siri ham o'zini ko'rsatadi. Anatoli bilan Shamoli Suriya o'rtasida tarix davomida shakllangan madaniy aloqalar Yasmakning san'at izohiga ham aks etgan. Arslonlar, safnakslar va turli o'ymalar faqat u davrning go'zallik izohini emas, balki ishonchlari va ramziy dunyolarini ham aks ettiradi. Shu sababli Yasmakning UNESCO jahdidan qadriyati ikki kuchli nuqtada birlashadi. Turli jamiyatlar o'rtasidagi san'at va texnologiya o'zaro ta'siriga guvohlik berishi va qadimgi davrlarning haykaltaroshlik an'anasini bugunga yetkazib bergan juda muhim bir markaz bo'lishidir. Bu tengsiz merosni saqlash ham uzun yillar davom etgan ishlar bilan shakllangan. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasi 1988 yilda arkeologik mintaqa sifatida ro'yxatga olinib, Turkiyaning madaniy boyliklarini saqlash qonunlari doirasida himoyaga olindi. Mintaqadagi ilmiy tadqiqotlarning tarixi esa juda qadimga borib taqaladi. Yasmak 19. asrning oxirlarida ilm dunyosining diqqatini tortdi. 1950 yillardan boshlab keng ko'lamli arkeologik ishlar olib borildi. 1989 va 1991 yillar orasida yangi qozishlar va atrofni tartibga solish ishlari bajarildi. 2004 yildan boshlab esa bu joyning ochiq havo muzeyi sifatini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatlar olib borildi. Shu tariqa haykal qoliblari, tosh koni va tavlid mintaqasi bir-biridan ajralgan porchalar emas, balki ayni bir tarixiy tavlid sistemining unsurlari sifatida saqlana boshlandi. UNESCO jirioni Yasmakni saqlashda yangi bir davrni ham o'zi bilan olib keldi. 2012 yilda o'tkinchi ro'yxatga olinishdan so'ng mintaqaning dunyo merosi nomzodligi uchun ishlar rivojlantirildi. Madaniyat va turizm vazirligi bilan tuzilgan kelishuv doirasida nomzodlik dossiyasi va mintaqa boshqaruv planining tayyorlanishi bo'yicha faoliyatlar olib borilar ekan, arkeologik tadqiqotlar ham qaytadan tezlashdi. So'nggi yillardagi yuzaki tadqiqotlar va qozishlar Yasmakni faqat tanilgan haykal qoliblari bilan chegaralanmaganini, balki atrofidagi arkeologik muhit peyzaj bilan birga baholanishi kerakligini ko'rsatuvchi yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Bu ishlar mintaqaning chegaralari tarixi va tavlidi sistemining to'liqroq tushunishiga hissa qo'shmoqda. Vaqt o'tishi bilan kun tartibiga kelgan eng muhim yangi mavzulardan biri ham shudir. Yasmakni faqat bir haykaltaroshlik ustaxonasi emas, balki atrofi bilan bog'liq bo'lgan butun va mukammal bir arkeologik muhit sifatida tushunish. Yangi tadqiqotlarda ustaxona atrofidagi yashash joylari o'rganilmoqda. Tavlidning qaysi tarixiy sharoitlarda amalga oshirilgani tekshirilmoqda va yangi arkeologik topilmalar sabt etilmoqda. Shu tariqa saqlash bilimi ham faqat tak-tak haykal qoliblarini himoya qilishdan chiqib, kengroq bir chavqotga ko'chirildi. Ilmiy tadqiqot mintaqa boshqaruvi atrof muhitni saqlash va madaniy merosni kelajak avlodlarga yetkazib berish ayni bir jirayonning porchalariga aylanmoqda. Turkiyaning idoralari va ilm odamlari tomonidan olib boriladigan bu faoliyatlar Yasmak ega bo'lgan arkeologik qadriyatning to'liqroq o'rtaga chiqishiga yordam bermoqda. Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasining bugun bizga faqat qadimgi davrlardan qolgan haykallarni ko'rsatmaydi, balki bir toshning qoyadan ajralgan ilk lahzasidan tortib ustoning qo'lida bir arslon hayvon haykali yoki o'ymakorlikka aylana boshlanganigacha bo'lgan minglab yillik bir tavlid hikoyasini bayon qiladi. Shunday qilib, davom etadigan ilmiy tadqiqotlar va hikoyaga yangi ma'lumotlarni qo'shishda davom etmoqda. G'ozi Antepning Islohiya tumanida
tinchgina yotgan bu katta ochiq havo ustaxonasi Anatoliyning faqat madaniyatlarga emas, balki kuchli bir tavlid bilimi, san'at va ustalik an'anasiga ham mezbonlik qilganini ko'rsatuvchi ta'sirli bir madaniy merosdir. UNESCO'da Turkiyaning izlari safarimizda. Bugun tosh minglab yillik bir hofizaga aylangan Yasmak tosh koni va haykaltaroshlik ustaxonasida edik. Kelgusi safarimizda Turkiyaning boshqa bir tengsiz merosida ko'rishguncha. UNESCO'da Turkiya

sırlarından bir kesegi nav boladı. Sebeplerdin cıyılganı, sosu em, dua boladı. Misal bolsa su, ava, toprak, şuvak, barabar, urluk tögöreğinde cıyılganlar vakıt. Biz berimiz cıyıldık. Endisen ya Kuday, nav urluktu, sümbülle, dep Allah'ka yalvaradı.

Yerde kökte ne bolsa ya tilimen ya alimen söylengendin barisi kudayga dua boladı. Bir köngül imandakı yakşılıkban nurlansa so köngülden şıkkan zatlar barisem dua boladı. Kaysi kökrökü iman kırgan bolsa ol insan dua etmeyi durmaydı. Allah em kitabında duaga emir kıladı.

Sosu yerde eske kelse, bir köp zaman dualar etemiz kabul bolmaydı. Kur'an'daki ayette er duaga cevap var dep biz kullarga aytıladı. Nav sorağa bir cevap sosu kepte belirledi. Er duaga cevap var. Tek kabul ayrı bolalı. Allah ber duaga cevapların beredi. Tek kabul etgeni, tilegendi bergeni, hikmetimem boladı.

Misal bolsa bir bala avurganda doktorga doktor akay magakara de baysa sosu bala doktor cevap verir soga. Ne dileysin ait maga. Bala aytar. Men avurdum. Nav derdi bertaga. Doktor karar sobalaga. Ya tilegenin beredi. Ya so deriden taga arı baskasını beredi. Ya marazına zarar dep. Eş birevini vermeydi.

Sosu misal hakikatka terezeler aşadı. Kuday özü er yerde tilevü em küşümen, bir yaktan bilimimen azir bolgan kasında em er zattı körüdü. Nav sebepten dualarga hemen cevap beredi. Sosu kuldu yalgızlıktan huzuruman kurtarıp umutunu yökturmay bar bolganın körsetedi. Sosu kul yüreğinde tanışlık huzur tabadı. Mine sosu iyi aller, dua etken kullarga haktan cevap boladı. Mungayıp turgan insan etken dualarına kudaydın cevabıman tanışlıkka baradı.

Yoksa Adem zor etse, inat edip tilese, paydasız bir havasban, eger tilegen bolsa, Allah sosu kulunun tilevini berüge, mecburluğu bolmaydı. Allah beru tilese, hikmeti emkerekse, kuldun tilegeninin ya aynısını beredi, ya taga erüğünü, ya da kulga zarar bolsa, eş bir evini vermeydi.

bir Adem'din birevi ul balam bolsun deb Kudayga dua etse tek maramatlı hak soga Hazreti Meryem dey mübarek bir kız berse sus vakit aytılır mı? Duam kabul bolmadı.

Bazı insan yaşavında dünya üçün dua etedi. Dilegeni berilmese dua bozka ketmeydi. Allah sosu Adem'din duasını hikmetimen ahiret üçün kabul etedi.

Allah Hakim Bolganga Savlay neşe isetse hikmet bilen etedi. Bezek tutup avurganda eğer maraz bal telese doktor baldı bermeydi. Avurga süyme söyle aşı dar beredi.

Biz Kudaydan tileyimiz ol bizge yavap beredi. Bizge bergeni savlay, beri arı boladı. Aldı yakşı bolmasa arttan ilgi keledi. Sağlık bankanız.

0: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Muhtaram tinglovchilar, Falastin qarshilik harakati deyilganda ko'z oldimizga keladigan eng mashhur suratlardan biri zaytun daraxtini quchoqlab olgan falastinlik ayolning suratidir. 78 yoshli Mahfuza Shittiya 20 yil avval zaytun daraxtini himoya qilish uchun uni quchoqlagan edi. Oradan 20 yil o'tgan bo'lsa-da, u hamon zaytun daraxtlariga o'z farzandidek qaraydi. İsrail ötken 20 yıl davamında 800 mingta zaytun daraxtini yok kıldı. 1960-70 yıldan bu yan ise qarib 2,5 milyon tüp zaytun daraxtini yok kılgan. Kelin falasinitlerinin zaytun daraxtlarına bulgan münasibatını Mahfuza Shittiyaning hikayesi arqali ham bilib olamiz. Shittiya 20 yıl avval İsrail kuşları onun

0: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Turkiye の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
5: İt Türkiye hangi radyoya?
6: Ovdu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Önü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

başıma, hastayım kusurlarına. Çözülüyorum sana, ah bakışına, yüreğime akışına. Bir şey var aramızda, gidiyor hoşuma, hastayım kusurlarına.